0: Sınıf bahçeni var işte.
1: Or you can cancel further status checks.